Kenyas dan boy. Rabi Rabi Wajdon Eh Ih Yuh Sayang Sayang Sayang Hoj Hoj Hoj Hoj